0: Evet, çok iyi başlıyor.
1: Evet.
0: Evet, o süreci bir az karı bol çarpıyan çok akıllı olsun.